0: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
1: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. Rüyalar.